0: Sammy Soria no pa. Kel Chaco toothpaste na midi chuchi missi. And mommy confidence. The mooning in her.
1: Se wishia a mana missi fit hey gusuna misrea. Hey young one wa hum. Medi kel chaco toothpaste. Any chuchi missi. O ba di any pa. I will be diemuno. Any dia ye kel chaco toothpaste. A boy sing by. A free mwawa. A boy simu to crow. A sia shia. Any numunka. Sure say. Amani. Kel chaco toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Media magic kel chaco toothpaste at tubu. Mi suna no pa. Yana dua me kodano. E ma mesinye fita. Confidence level kwasu. E tibi nama. Na mesita titu nini negusu.
1: Enkaneno ania maminum di bidie chuchri yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo kel chaco toothpaste muno. E mesinye fita. E mana huwote. Nesa yinkebia. Ma wanumi ye kwam. E nunti. Mua munom kafe. Wine. Eni tobakwa. E kamo sesono. Aba mamu. Kel chaco toothpaste. Sankofa. ENG.
3: Kel. Happy smile.
4: FDA. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi.